Ayı günü batmış zümrüt gece. Belki sonuçlasın dinleyeceğim. Sensiz yaşadığım ömür gün değil. Min güzel yaşarım.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

edebiyatımız, milli manevi değerlerimiz, klasik irsimiz, minilliklerin yaddaşı, esirlerden gelen sesler, Azerbaycan'ın sesi,

Anzorni Ködüvişni Kutkan Tsiqadlayısan, Kani Erit Oktyabr tarihdin Azerbaycan Respublikadin Suvarin Hakinday Kanun Deskiligna, Kurban Suvar Çi Ülkedani Devletdin Havada Qilet Huzu. Dünyadin Musurmanin Sadval, Rey Sadval Vastıxavirin Simvoltir,

Zengilan Oçel Karagarun. Kene yukuz azada unay mükü rayon herkes Zengilan ne yigint iğli lay tükürzova region din verid lay ayamdar şehir kaysadan ilkoza. Ağılı kent proyektiler ilkutur inçi hıhtun gira şehir din merkezi standart rin havada esi gün aldı davamzo. Zengilan din strateji geografik çıkadı ama mukal gelecek da region din vacip transport din ve logistika din merkezi kaysadan ilkodaydı kalursa. Kendini Zengezur dehliz akayuni Zengilan din geasi siyasi ve madaratin ehemiyet global havadis kajda. İyi dehliz de teksa Azerbaycan den ilim pay nakçıvan der kalaz gal kurdaş. Hamni rakeş daypad ni rak edaypatan arada siyi maat ni kürü transport din arteria din rol kuada. Prezident İlham Aliyevan Zengilan den ahali de kalaz görüşte la hayval iyi dehliz ham rak mağ hamni kefer eble transport din marşrut din ilim payun al elkada. Alay vaxtunda Zengilan da ilize kuzay rekin logistika din ve infrastruktur struktur din proyektarsa Azerbaycan din va Nirisanlay region din qilin transportar galkuydar burkay sadal elqozu. İldin ehemiyet hava. Tema din galkay veri xalqin asiyetrin merkezdin atildin direktor Cavid Veliyev Allah'ın var. Azerbaycan di gilet iyi tarih din devir diskan vehin var. Devlet din gücünü xalqin sad veli va alik ilin komandan din siyaset di. Çi ülke region din ilin siyasi, ekonomik va her din güc din merkez dal el kurnu. Qe azadna içgayrak ilet huzay tükürünün kırari. Azerbaycan din gelecek

Madde güçlü, madde hatasız ve avaran cedaydı kalırız. Zengilanla hayda kudretli Azerbaycan dinciyi simvol dikay sadal el kızı. Azerbaycan global evle patan çara tecer çöpüye. Fakuda dünya vatandaş cemiyat patal tarihtin savakya global evle patan platforma din sifter elin asambleye elifin var. Vişni çok odalay gızaf ülkeday atay vikirin iştirak daldık ele tuhay inted bir milik fenay ülkeyri halkari viri halkın idara çivili maatni aktiv rol kaçon patal vacib platformaya. Fakuda elifeyi in elin asambleye de Azerbaycan global reformayrin intelektual merkezdiz el kuyruna. Prezidentin kümektar, prezident administrasiyadın qesefatan siyaset meselayrin atdildin direktor Hikmet Hacivan tedbirde rahuni in harekattin ideoloji dayaxar akada kasçıyırma. Prezidentin kümektar de qeyda urval, Azerbaycan diviş global qeble batan çaratıcıya çok hesabsa. Hikmet Hacivan akadayla hakimçıyırna ki, çon geografik tarihtin medeni bataykiligayla global qeble batan sa çok ya. Muşizlahayta Azerbaycanlı asılutu şirvin devirde vasanlay viri tarihtir val inçe timil Hikmet Hacıyev Alahanova. Global eblepata dünyadın arayana da vacib rol koazı. Azerbaycan geografik, tarihtin hamni medeni cihetleri vacib diye. Azerbaycan da konuay çıkar et en diye. Siyi dünyadın reh kalıp da hattayla hak tamin kanova. Global eble gila reh day güzel say, tamaşaçı rol day akatma kansaydı.

دن آزاد ویلین اسلوتو چرویلین مراد خکاچ خونیز گوچگانه آج اوز چتین سیاسی شرط آره آره دلغانوی دولت حیف که خوز ممکن خانچ ایدلای قلوخ ساد لایغیلی را بودرانگا دن پایداخ چخی لیدر هیدار علیه و نخچوان افتانوم نی رسپولیکا دن آلی مجلس دن سیاسی دا دولت دن پایداخ کیز خکاچنه ایدال دین اسلوتو چرویلیز فیدای رقین بینه اتیگنه Советтен Союз амай девирде ихтин этикан гени чехи лидердис халк девлет хи конканитирди маат садракалурна катлай асирдин эхира суверен валси эпилелайгыле авор азербайджан девичин асулту чирвал хүз алагына четин сияси девирде хукуматтал хтай лидер хейдар алиева азербайджан дин девлет чивал хүн патал эт тедбирлер куна Ancağız Ermenistan din, Azerbaycan din Cileral Basruh güni, Sapatakay qene fizay gulgul ayri, mülkü patakay ülke çetin hal dizgan vay. Ha ihtin şartara, hal din talabun aldı hükumat talatay Heydar Aliyev, çi devlet din xilas kerkana. Çexi lider hükumat din qilevay devirde, Azerbaycan din dünya din sagızaf ülke erik galas madarat din alaqay artık ürünü. Azor nüködüvüşni qutqan nüzuğudlayı suz, Azerbaycan devlet naft kampanya dinni, sagızaf çexi kampanyirin arada kutunay, Asirdin kontrakti Azerbaycan din ekonomika vilik fina çexi rol qoana. Siyi proyektriz reka kayna. Azerbaycan din ildin devlet ki sadlay konstitusiya qabulna. Ülkede ekonomik, siyasi, sosyal, medeni ve masa sahayra reforma yargılet qoana. Çi hukumat vilik finin reqiz eləcna. Hakni Azerbaycan din milli qoşun yarak koy kuvatar yaratmışna. Çexi lider Heydar Aliyev rahatayla daima Ermenistan Azerbaycan Dağlıq Qarabağ qal həlcədaydı, idan patalı vaxt qanzvaydı, sabır dirdi, ağ oldaldı, hərəkət aman lazım dirdi, qeyd zvaydı dir. Lider Heydar Aliyevan devirdə iligun Akozarının kontrakt qutun aldı, Çi devlet mehkem kana, senaye din, madarat din, hukuk din ve masa sahayra reforma yargılı tukana. Sa gızaf vacib proyektriye el kutuna. Çehi liderde el kuyas fiköz van arzaydıdır ki, Çinakı demokratik Azerbaycan tükür zata, Koçhel qarağar zata, çün inal halk cumhuriyet diz burçluya. Heydar Aliyevol huzay, Çina sifte demokratik cumhuriyet aradal ata yok aziz kuna, ama Azerbaycan din devletleri, Asılutu çir yok, Respublika din yok bayanarını ve imaçı milli suvari. Çehi liderdin siyaset qinin yukuz prezident İlham Aliyev'e davam arzı. Qani müjid may, Respublika din yok, her yusul çi ülkede qil din şad vilerdi qeydisi. Azerbaycan din prezident din serencan daldı. Baku din yok al Azerbaycan halk cumhuriyet din torz ezgün bet xikacun idan subutiye. Çi hükumatin çehidan serencan daldı. Ve azın cemşidlayız çi ülkede Azerbaycan halk cumhuriyet bayanarına. Ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 5 Nisan yubileyi kaydı ona.

0: ve bu varislik prensibini biz şerefle, sadakatle yerine getirdik.
1: Müstakilliğin ehemmiyeti bugün göz kabağındadır. Hiç vakit Azerbaycan indiki kadar güçlü olmamış. Biz öz talihimizin sahibiyik, biz müstakil ülkeyik, biz azad halkız, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layıklı yerimizi tutmuşuq ve müstakillik inkişaf yoluyla bundan sonra da gelecek. Biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının arzularını reallığa çevirdik.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Günün Türkçe yayınına başlıyoruz sayın dinleyenler. Bugün İslam alemi mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamaktadır. Rabbimizin bize ita ettiği bu güzel gün dolayısıyla tüm kardeşlerimizi, tüm ulusumuzu tebrik eder, bayramın bol huzur, refah getirmesini temenni ederiz. Ayrıca ülkemizde bugünlerde 28 Mayıs Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 108. yılı kutlanmaktadır. Bu tarih aslında bizi biz yapan ortak değerlerimiz çevresinde sıkı kenetlenme günüdür. Bugün çağdaş Azerbaycan, Halk Cumhuriyeti'nin siyasi ve manevi mirasçısı olarak sonsuza dek üç renkli bayrağımızı zirvelerde dalga

kalandırmaya yeminlidir. Nice güzel ve sağlıklı bayramlara. Saygılı dinleyenler, şimdi de bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Bağımsızlığımızın müzik ve sözle ifade edilen kutsal sembolü adlı yazı. Kurban Bayramı milli ve manevi dayanışmanın kutlamasıdır konulu konuşma. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti devletçilik tarihimizin şanlı ve gururlu bir sayfasıdır başlıklı yazı. Azerbaycan isimli bir vatan var konulu program.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, bağımsızlığın müzik ve sözle ifade edilen kutsal sembolü adlı yazı sunuyoruz. Azerbaycan, Azerbaycan, ey kahraman evladın, şanlı vatanı. Vatana sevgi, vatana sadakat hitabıyla başlayan bu mısralarla selamlıyoruz sizleri değerli dinleyenler. Hiç kuşkusuz herkese bellidir ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağı, arması ve marşı Azerbaycan Devleti'nin bağımsızlığını yansıtan kutsal sembollerdir. Devlet marşı bağımsızlığımızın musiki ve sözle ifade edilen kutsal sembolü. Simgesi olarak milli ve devlet bayramlarında, tarihi günlerde, resmi törenlerde, uluslararası etkinliklerde, eğitim tesislerinde ve mevcut mevzuatla belirlenen diğer durumlarda her zaman ayakta, büyük coşku ile, milli gururla sesleniyor ve dinleniyor. Her zaman milli bayrakla, devlet bayrağımızla eşit tutuluyor. Asıl bu yakınlık, devletçilik açısından kutsallık ve öneme göre milli marş, devlet marşı her bir devletin, milletin, ülkenin musiki bayrağı olarak nitelendiriliyor. Devlet marşı, devlet tarafından, onun mevzuatı tarafından kabul ediliyor. Ez cümle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her zaman gururla karşıladığımız, sesi kulaklarımıza erişir erişmez ayağa kalkarak derin ihtiram ve saygıyla dinlediğimiz ve seslendirdiğimiz devlet marşımız 1992 yılının bugününde, 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Meclisi tarafından kabul edildi. Yasaya göre 1919 yılında Usta Besteci Üzeyir Hacıbeyli ve Şair Ahmet Cavat tarafından yazılan Azerbaycan Marşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet marşı.

0: karşı olarak onaylandı. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet marşının taslağı 1919-1920 yıllarında hazırlansa da dönemin tarihi siyasi olayları onun yasa düzeyinde kabulüne imkan oluşturmadı. Şöyle ki 1920 yılı 30 Ocak'ta Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Cumhuriyet'in milli marşının hazırlanması üstüne karar aldı. Ve bu amaçla Halk Maarif Bakanlığı tarafından müsabaka ilan edildi. Müsabaka katılımcıları projelerini Mayıs ayına kadar Halk Maarif Bakanlığı'na sunmalılardı. Müsabaka sonuçları 28 Mayıs günü ilan edilecekti. Fakat 28 Nisan 1920'de Azerbaycan'ın işgali ve Halk Cumhuriyeti'nin çöküşü Azerbaycan Marşı'nın kabul olmasını engelledi. Şunu da hemen belirtelim ki Azerbaycan Marşı'nın sözleri ilk kez 1919 yılında Vatan Marşı ismiyle Hükümet Matbaasında Milli Nameler kitabında yayımlanmıştı. Azerbaycan Marşı 1989 yılında ünlü besteci Aydın Azimov tarafından Büyük Hor ve Senfonik Orkestrası için düzenlendi ve aynı yılın sonbaharında 70 yıllık aradan sonra ilk kez Azerbaycan halkı karşısında, keza devlet televizyonu ve radyosunda seslendirildi. Ne büyük mutluluktur ki bugün devlet marşımız bağımsız ve egemen Azerbaycan'ımızda, üç renkli şanlı bayrağımızın tantanasında, özgür ve kahraman Karabağ'ımızda seslenmektedir. Bayrağımızda, marşımızda adın kadar yüce olsun her zaman Azerbaycan. Marşımızda denildiği gibi, üç renkli bayrağınla mesut yaşa.
1: El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam doğma vetenimsen, ayrılar mı könül canlan? Azerbaycan, Azerbaycan.

Günümüzde millet, halk ve Müslümanlar olarak paylaştığımız sevinçli ve özel günler vardır. Bunlar bizim dini bayramlarımız, Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Bayramlar artık sınırları ve etnik sevinçleri aşmış, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları için ortak sevinç günleri haline gelmiştir. Herkes sevincini paylaşır, birbirini ziyaret eder ve tebrik eder. Bunlar bizim ortak değerlerimizdir.

İslam dünyasının en kutsal bayramlarından biri olarak kabul edilen Kurban Bayramı, tüm Müslüman ülkelerinde coşkuyla kutlanıyor. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Milli Meclis tarafından kabul edilen 27 Ekim 1992 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Bayramlar Kanunu gereğince Kurban Bayramı ülkemizde de devlet düzeyinde kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde her yıl devlet düzeyinde ulusal bayram olarak kutlanan Kurban Bayramı sadece nezaket ve merhametin timsali olmakla kalmayıp aynı zamanda insanlar arasındaki eşitlik ve hoşgörü ruhunu da güçlendirmektedir. Dünya Müslümanları arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan mübarek Kurban Bayramı, Azerbaycan sınırları dışında yaşayan tüm soydaşlarımız tarafından sevinçle kutlanıyor. Bu, devletin, halkımızın manevi değerlerine gösterdiği ilginin bir sonucudur. Genel olarak, dini ve manevi değerlere karşı duyarlı tutum, farklı din ve medeniyetlere saygı ve hoşgörü, demokratik Azerbaycan toplumunun ahlaki temellerini oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgelere aynı zamanda Bakü çevresindeki köy ve yerleşim yerlerini ziyaretlerinde eski tarihi anıtlar ve türbelerle yakından ilgileniyor, bunların restorasyonu ve yeniden inşası konusunda gerekli talimatları veriyor. Devlet Başkanımızın talimatı doğrultusunda cami ve ibadethanelerimiz, kutsal türbelerimiz, tarihi dini yapılarımız ikinci bir hayata kavuşturuluyor.

Azerbaycan'da tüm halkların ve dinlerin temsilcileri bir aile gibi yaşıyor. Toplumumuzda tüm halkların ve tüm dinlerin temsilcileri eşit haklara sahiptir. Devletin gücünü halkının çok ulusluluğunda ve farklı din, kültür ve medeniyetlerin bir arada yaşamasında gören Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının ruhunda hoşgörünün bulunduğunu tüm dünyaya gösteriyor ve kanıtlıyor. Bu konuda Azerbaycan'ın bir ülke olarak dünyadaki diğer ülkelere örnek olabileceğini gösteriyor. Tüm bunlardan Kurban Bayramı'nın manevi ve ahlaki değerlerimizi temsil ettiği, insanları saflığa, temizliğe ve birliğe çağırdığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bugünlerde ülkemizin her yanında Allah adına kurbanlar kesiliyor, devletimizin refahı ve gelişmesi için dualar ediliyor. Şehitlerimizin ölümsüz hatırası saygıyla anılıyor. Humanizmin, nezaketin ve eşitliğin sembolü olan Kurban Bayramı, toplumumuzda milli manevi dayanışma ve hoşgörüyü daha da güçlendirir, insanlar arasında şefkat ve merhamet duygularının zaferini gösterir.

0: 24 saat sizinle. Uluslararası Radyo 85.
1: Şerefli İstiklal Yolu'nun başlangıcı 28 May 1918. yıl.
2: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması, İstiklal Beyannamesi'nin ilan olunması büyük zeka, büyük uzakgörenlik, büyük cesaret, büyük irade, büyük kahramanlık talep edilir. Ve bizim değerli siyasi kadimlerimiz o gün, o yıl, o ay tarihi adımı attılar. Biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin varisleri 1991 yılında Azerbaycan'da müstakillik ilan edilirken yazılıptır ki 1920 yılında yitirilmiş müstakillik berpa oldu. Ve ben bugün gururla derim ki biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin sadakatli ve layıklı varisleri.
3: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsinə büyük hürmetle yanar. Eğer Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları bugünkü Azerbaycan'ı görebilseydiler, onlar da ülkemizle fəxr edəcəkdir.

Burası Baykum. Değerli dinleyiciler, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, devlet tarihimizin şanlı ve gururlu bir sayfasıdır konulu konuşmayı sunuyoruz. Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden 180 yıl geçti. Halkımızın milli bağımsızlık mücadelesinin mantıksal sonucu olarak kabul edilen ve modern devlet tarihimizde önemli bir yere sahip olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 20. yüzyılın doğusu için ulusal devlet gelenekleri açısından perspektif gelişmenin temeli olmuştur. Halk Cumhuriyeti devletçilik ilkeleri ve demokratik reformlarıyla Müslüman Doğu için bir yol gösterici rolünü üstlenmeyi başardı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti sadece 23 aylık varlığına rağmen geniş bir coğrafyanın siyasi hayatında önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyetin faaliyetleri sayesinde devlet tarihimizin temelleri daha da zenginleşmiştir. Doğudaki ilk demokratik cumhuriyet olan Halk Cumhuriyeti ilerici devletçilik gelenekleri oluşturdu. 28 Mayıs 1918 yılında Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Türk dünyasında ilk layık devlet olarak tarihe geçti. 23 ay var olmasına rağmen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, büyük bir devletçilik geçmişine sahip olan Azerbaycan'ın hayatında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda cumhuriyet devlet inşası alanında varlığı önemli kararlar anıldı. 26 Haziran 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümeti ilk ulusal ordu birimini ayrı bir tümen oluşturma kararını kabul etti. Cumhuriyet Askeri Bakanlığı'nın örgütlenmesine ilişkin karar bir

0: biraz sonra 1 Ağustos'ta verildi. Bakanlığın kendisi faaliyetlerine Aralık 1918'de başladı. Askeri Bakanlığa Çarlık Rusyası'nın eski ordu generallerinden Semet Bey Mehmandarov, askeri bakan yardımcılığına ise Aliağa Şıhlinski getirildi. Aynı ayın 27'sinde Azerbaycan tarihinde ilk kez Azerbaycan dilinin devlet dili ilan edilmesi kararı alındı. 2 Temmuz 1918'de Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı ve İçişleri Bakanı Fatali Han Hoyski ülkedeki ilk polis departmanı kurulmasını emretti. Bununla da Azerbaycan Polis Teşkilatı'nın temeli atıldı. 9 Kasım 1918'de Azerbaycan'ın 3 renkli devlet bayrağı kabul edildi. Öte yandan başarılı bir dış politika Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası çapta tanınmasını teyit etti. Artık 1919 yılı sonlarında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 20'den fazla ülke ile diplomatik ilişkiler kurdu. 7 Aralık 1918'de Azerbaycan parlamentosu açıldı. Tüm Müslüman doğuda zamanın demokratik ilkeleri temelinde oluşturulan ilk parlamentoydu. Ali Merdan Bey Topçubaşov, meclis başkanlığına birinci milletvekili olarak da Hasan Bey Ağayev seçildi. Meclis aldığı kararlarla milli devletin temellerinin oluşmasına ve güçlenmesine tarihi katkılarda bulundu. Bugün Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin varisi olan Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kaydettiği gibi doğuda demokrasinin temellerini Azerbaycan halkının atmış olmasından haklı olarak gurur duyuyoruz. Demokratik Cumhuriyet'in gelenekleri bugün hala yaşıyor ve modern Azerbaycan onun yasal varisidir.
1: 1918 yılda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması Azerbaycan halkının hayatında tarihi hadise olmuştur ve halkımızın devletçilik selnamesinin parlak sayfalarındandır.
2: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradıbdır. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsine büyük hürmetle yanar.
3: Bugün tam kəfiyyət demiyorlar ki, Azerbaycan'ın devleti, müstəqil Azerbaycan Respublikası, 1918 yılında yaranmış Halk Cumhuriyeti'nin varisidir. Ve bu varislik prinsipini biz şerefle, sadakatle yerine getirdik.
2: Müstəqilliğin əhmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azerbaycan indiki kadar güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layıqlı yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yoluyla bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirik.

1918 yılı 28 Mayıs tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ülkemizin hayatına büyük tarihi olay gibi yazıldı. Bağımsız, özgür, demokratik cumhuriyet kurma amacını karşıya diken Azerbaycan Halk Cumhuriyeti topu topu 23 aylık faaliyeti döneminde halkın milli benlik bilincini kendine döndürdü. Kendi kaderini belirlemeye kadir olduğunu teşhir ettirdi. 28 Mayıs 1918 yılında kabul edilen İstiklal Beyannamesinden de görüldüğü gibi bu ihtişamlı tarih halkımızın bağımsızlık duygularını daha da güçlendirdi. Yeni kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kendi sorumluluğuna aldığı görevleri şerefle yerine getirdi. Azerbaycan'ın ilk parlamentosu ve hükümeti devlet idaresi teşkil edildi. Ülkenin sınırları belirlendi. Bayrağı, marşı, arması ve diğer devlet sembolleri oluştu. Ana dili devlet dili ilan edildi. Ordu kuruculuğu alanında etkinlikler uygulandı. Marif ve kültürün gelişimine özel önem verildi. Toplam 23 ay mevcut olan cumhuriyetimiz halkın sonraki yıllarda kültürel yükselişi için adeta zemin hazırladı ve tarih açısından müstesna öneme haiz işler yaptı. Sen milli ruhumun göz bebeğisin, ilk cumhur ülkemin öz bebeğisin, bayraklar içinde sulh bezeğisin, başım üzerinde taçım, bayrağım. Düşmesin adına hiç zaman gölge, vatanı bölmesin yad elli bölge, bu cennet yurdumda seninle birge, yarını hoş görelim milli bayrağım.

0: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kuran devlet ileri gelenlerinin devamcıları, vatandan uzakta diğer soydaşlarımız gibi bugün de sevincimize ortak oluyorlar. Onlar halkımıza, Cumhurbaşkanımıza ve dünyada yaşayan soydaşlarımıza Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrikler gönderiyorlar. Onları birlikte dinleyelim.
1: Muhterem Devlet Başkanımız, Riyaset Makamımız ve Yüce Azerbaycan halkı sizleri sevgi ve muhabbetle selamlarken bayramınızı kutluyor ve üç renkli bayrağımızı şerefle yad ediyorum. Yaşasın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Azerbaycan halkı.
2: Bütün Azerbaycan halkına kutlu ve mutlu olsun diyorum ve Rabbimden inşallah nice nice yüzyıllarında Azerbaycan halkının bu Cumhuriyeti tekrar tekrar kutlamasını nasip etsin diyorum. Hepinizi çok seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
3: Azerbaycan halkı içten dileklerimle kutluyor. Bağımsızlığımız edebiyen sürsün, yaşasın Azerbaycan Halk Cumhuriyeti.
4: Biz burada doğduk, burada büyüdük ama hep yüreğimizde bir Azerbaycan özlemi, bir Azerbaycan sevgisiyle büyüdük. Mir İsmail'in en büyük hayali bugünleri görmekle. O göremedi ama bizler gördük çok şükür. Ailemiz kavuştu, Azerbaycan ve biz Türkiye kavuştuk. Çok mutluyuz. Bu büyük günü hepimiz adına, bütün ailemiz adına, bütün Azerbaycan'ı, bütün güzel, kahraman Azerbaycan halkını ve dünya Azerbaycanlılarını gönülden kutluyoruz.
5: Azerbaycan halkını yürekten tebrik ederim. Dilerim ki bu kutlamalar sonsuza kadar devam etsin. Buradan tekrar Azerbaycan halkına saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Can kurban vermenin zamanı gelmişse, senden hangi nankör esirger ki can? Koyarım başımı ayaklarına, ey ana toprağım, can Azerbaycan.

0: Evet, Halk Cumhuriyetimizin kurulmasını, vatanın büyük zaferinin sevinci içerisinde kutluyoruz. Muzaffer Ali Başkomutanımız İlham Aliyev'in yönetimiyle reşadetli ordumuz tarihte ilke imza atarak 30 yıllık düşman işgaline son verdi. Topraklarımızı işgalden kurtardı. Bu zafer sevinci her bir Azerbaycanlının ve dünya Azerbaycanlılarının gurur kaynağı, kalp sevincidir. Bu sevinç için halkımız ordusuna ve yolunda canını feda eden şehitlerimize borçludur.
1: Bura haram torpağı ki sen böyle ağlıyorsan?
2: Bu bizim Cebrail'imizdi, bu bizim Kudafer'imizdi, bu kadim Azerbaycan torpağıdır. Bu ulu otaylı butaylı Azerbaycan'ın birleştiren bu salçı tarihtir.
3: İstanbul!

0: Doğuyla batının kavşağında yerleşen ve her gün daha da gelişen Türk dünyasının cennet mekanı. Layık politika yürüten Azerbaycan, kendinin milli manevi değerleri, barış yanlılığı ile hatta yabancı vatandaşların da sevgisini kazanmıştı. İşte bu nedenle de onu sevenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'de yaşayan Kerkük Türkmeni Bestami Erdem'in, Profesör Bülent Verep Karakoyunlu'nun, Japon musikicisi Koko Yalamato'nun ve Pakistan'da yaşayan Azerbaycan kökenli Tehrim Kızılbaş'ın Azerbaycan'a olan sonsuz sevgisi çok etkilidir. Azerbaycan sevdalılarının ve Özbek ifacılarını birlikte dinleyelim.
1: Sevgili Azerbaycan'daki kan kardeşlerim, can kardeşlerim, can Azerbaycan, sizlere sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Allah bizim birlik beraberliğimizi daim etsin. Doğu Türkistan'daki ve diğer ülkelerdeki kardeşlerimizi de Allah bir an önce bağımsızlığa kavuştursun. Allah onları da bizler gibi böyle kurtuluş günleri kutlamayı nasip eylesin. Bayramımız hepimize kutlu olsun. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Kızıl elmanın bir yarısı da sizlersiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Bizim öz kardeşimiz, can kardeşimizsiniz. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 28 Mayıs bayramınız kutlu olsun.
2: Sevgili Azerbaycan halkına Cumhuriyetinin yıl dönümünü kutlamak amacıyla Anadolu soydaşlarınızdan biri olarak sesleniyorum. Ben Bülent Verep, Rize'den Karakoyunlu Kültür Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı. 28 Mayıs 1918'de Bakü'de Emir Resulzade tarafından dikilen özgürlük fidanlarının bir ormana dönüştüğü bu günlerde Karabağ'ın da ana vatanına dönmesiyle kutlu bir gelecek Azerbaycan Cumhuriyeti için parıldamaktadır. İlelebet yaşayacak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk istikbalinin bir neferi olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki devlet tek millet şiarıyla dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almıştır. Anadolu'daki Türk soydaşlarımız olarak Azerbaycan Türk halkına başta Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere selam ederek Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.
3: Hoş gördüğünüz için. Ey gehremanıbların şanlı bedeni.

Bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlarken halkımızın büyük çoğunluğunun Azerbaycanlılardan oluşan Türk soylu Müslüman olmasına rağmen ülkemizde diğer etniklerle tüm dönemlerde olduğu gibi bugün de samimi komşuluk koşulunda yaşadığını unutmamalıyız. Zira dünyanın birçok ülkelerine tolerantlık örneği teşhir ettiren Azerbaycan her zaman multikültürel değerleri koruyarak yaşatıyor. Asıl bunun sonucudur ki Vatan Savaşı'nda kazanılan zaferde onların da payı vardır. Milli azınlıklar halkımızın ayrılmaz bir kısmıdır. Azerbaycan'ın tüm umduklarını görmek mümkündür. Onların bazıları hatta Sovyetler döneminde yurt dışına göç etseler de bugün Azerbaycan'ı kendilerinin öz vatanı olarak görmekteler. Azerbaycan söyleyende baş ey sönmez odlara, yurdu bağımsız eden kahraman oğullara.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşaran gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Mesela bugün Azerbaycan dünya medyasında muasir, öz tarihine, enenelerine sadık, süratle inkişaf eden dinamik ülke.

elinde tutmuş mekan, namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: şerefli İstiklal Yolu'nun başlangıcı 28 May 1918. yıl.
1: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması, İstiklal Beyannamesi'nin elan olunması büyük zeka, büyük uzakgörenlik, büyük cesaret, büyük irade, büyük kahramanlık talep edilir. Ve bizim değerli siyasi hadimlerimiz o gün, o yıl, o ay tarihi adımı attılar. Biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin varisleri 1991. yılda Azerbaycan'da müstakillik ilan edilirken yazılıptır ki 1920. yılda itirilmiş müstakillik berpa oldu. Ve ben bugün gururla diyorum ki biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin sadakatli ve layıklı varisleri.
2: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fehr edirik ki bu respublikanı biz Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, müterekki halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsinə büyük hürmetle yanar. Eğer Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları bugünkü Azerbaycan'ı görebilseydiler, onlar da ülkemizle fəxr edəcəkdir.

0: 1918. yılda yaranmış Halk Cumhuriyeti'nin varisidir. Ve bu varislik prensibini biz şerefle, sadakatle yerine getirdik.
1: Müstakilliğin ehemmiyeti bugün göz kabağındadır. Hiç vakit Azerbaycan indiki kadar güçlü olmamıştır. Biz öz talihimizin sahibiyiz. Biz müstakil ülkeyiz. Biz azad halkız. Biz dünya miqyasında öz yerimizi, layıklı yerimizi tutmuşuq ve müstakillik inkişaf yoluyla bundan sonra da gelecek. Biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının arzularını reallığa çevirdik.

Kaç ne yersen kaçaram, uç ne yersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdim.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halkdır.

sinen herbe meydan oldu. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hissetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: Takvimde hatırlananlar.
1: 'İzi sözü kalan şahsiyetler'.

yok güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

bildiğimiz var, bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde,

Hamni kefir eble transportin marshrutin qelin payunal elqada. Alay vaqtunda Zengilandaq Eliza Quzayreqin logistika din va infrastruktur din proyektlar sa Azerbaycan din va Virisanlay region din qelin transportar galkuydar burkay sadal elqezo. İldin ehemiyet hava. Temadın Galkay Viri Halkın Avsiyetri Merkezin Atildin Direktör Cavit Veliyev olağın o. Azerbaycan digilet iyi tarihtin devir diskan vehen o. Devletin gücünü Halkın Sad Veliyev'a Ali Qilin Komandandın siyasetti. Çi ülke regiondin elin siyasi, ekonomik ve her din gücdin merkez dal el koyun o. Qe azadna içkayrak elet huzay tükürünün kırarı. Azerbaycan din gelecek madni güclü, madni hatasuz ve avarancı daydı kalırız o. Zengilanlı hayta kudratlı Azerbaycan din İyi simvol dikay sadal el kızı. Azerbaycan global evle patan çara tecer çöpüye. Baku'da dünya vatandaş cemiyet patal tarihtin savakya global evle patan platforma din siftek elin asambleye elifen var. Vişne soğ odalay gızaf ülkeday atay vikirin iştirak daldık ele tuhay inted bir vilik fenay ülkeyri halkari viri halkın idara çivili maatni aktiv rol kaçon patal vacib platformaya. Baku'da elifeyi in elin asambleye de Azerbaycan global reformayı intellektual merkezdiz el kuyruna. Prezidentin kümektar, prezident administrasiyadın qasapatan siyaset meselayrin atdildin direktor Hikmet Hacivan tedbirde rahuni in harekattin ideolojiyi dayakar akadakas çiğirna. Prezidentin kümektar de qeyda urval, Azerbaycan diviş global qeble patan çaratijer çok hesabzı. Hikmet Hacivan akadayla hakmi çiğirna ki, çon geografik tarihtin medeni patay kiligayla global qeble patan saçukya. Uşizla hayta, Azerbaycan ni asılutu şirvin devirde vasanlay viri tarih dirval içi tevileray akatmol. Hikmet Hacıyev Alahanova. Global eblepata dünyadın arenada vacib rol koazı. Azerbaycan geografik tarihtin hamni medeni cihetday vacib diye. Azerbaycan de konuay çıkar eten diye. Siyi dünyadın reh kalub da hattayla hak tamin kanova. Global eble gila kerehtay güzesvay tamaşaçı rol day akatma kansvay diye.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Günün Türkçe yayınına başlıyoruz sayın dinleyenler. Bugün İslam alemi mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamaktadır. Rabbimizin bize ita ettiği bu güzel gün dolayısıyla tüm kardeşlerimizi, tüm ulusumuzu tebrik eder, bayramın bol huzur, refah getirmesini temenni ederiz. Ayrıca ülkemizde bugünlerde 28 Mayıs Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 108. yılı kutlanmaktadır. Bu tarih aslında bizi biz yapan ortak değerlerimiz çevresinde sıkı kenetlenme günüdür. Bugün çağdaş Azerbaycan, Halk Cumhuriyeti'nin siyasi ve manevi mirasçısı olarak sonsuza dek üç renkli bayrağımızı zirvelerde dalgalandırmaya yeminlidir. Nice güzel ve sağlıklı bayramlara. Saygılı dinleyenler, şimdi de bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Bağımsızlığımızın müzik ve sözle ifade edilen kutsal sembolü adlı yazı. Kurban Bayramı milli ve manevi dayanışmanın kutlamasıdır konulu konuşma. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti devletçilik tarihimizin şanlı ve gururlu bir sayfasıdır başlıklı yazı. Azerbaycan isimli bir vatan var konulu program.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, bağımsızlığın müzik ve sözle ifade edilen kutsal sembolü adlı yazı sunuyoruz. Azerbaycan, Azerbaycan, ey kahraman evladın, şanlı vatanı. Vatana sevgi, vatana sadakat hitabıyla başlayan

0: Bu mısralarla selamlıyoruz sizleri değerli dinleyenler. Hiç kuşkusuz herkese bellidir ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağı, arması ve marşı Azerbaycan Devleti'nin bağımsızlığını yansıtan kutsal sembollerdir. Devlet marşı bağımsızlığımızın musiki ve sözle ifade edilen kutsal sembolü. Simgesi olarak milli ve devlet bayramlarında, tarihi günlerde, resmi törenlerde, uluslararası etkinliklerde, eğitim tesislerinde ve mevcut mevzuatla belirlenen diğer durumlarda her zaman ayakta, büyük coşku ile, milli gururla sesleniyor ve dinleniyor. Her zaman milli bayrakla, devlet bayrağımızla eşit tutuluyor. Asıl bu yakınlık, devletçilik açısından kutsallık ve öneme göre milli marş, devlet marşı, her bir devletin, milletin, ülkenin musiki bayrağı olarak nitelendiriliyor. Devlet marşı, devlet tarafından, onun mevzuatı tarafından kabul ediliyor. Ez cümle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her zaman gururla karşıladığımız, sesi kulaklarımıza erişir erişmez ayağa kalkarak derin ihtiram ve saygıyla dinlediğimiz ve seslendirdiğimiz devlet marşımız 1992 yılının bugününde, 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Meclisi tarafından kabul edildi. Yasaya göre 1919 yılında usta besteci Üzeyir Hacıbeyli ve şair Ahmet Cavat tarafından yazılan Azerbaycan Marşı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet marşı olarak onaylandı. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet marşının taslağı 1919-1920 yıllarında hazırlansa da dönemin tarihi siyasi olayları onun yasa düzeyinde kabulüne imkan oluşturmadı. Şöyle ki 1920 yılı 30 Ocak'ta Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Cumhuriyet'in milli marşının hazırlanması üstüne karar aldı. Ve bu amaçla Halk Maarif Bakanlığı tarafından müsabaka ilan edildi. Müsabaka katılımcıları projelerini Mayıs ayına kadar Halk Maarif Bakanlığı'na sunmalılardı. Müsabaka sonuçları 28 Mayıs günü ilan edilecekti. Fakat 28 Nisan 1920'de Azerbaycan'ın işgali ve Halk Cumhuriyeti'nin çöküşü Azerbaycan Marşı'nın kabul olmasını engelledi. Şunu da hemen belirtelim ki Azerbaycan Marşı'nın sözleri ilk kez 1919 yılında Vatan Marşı ismiyle Hükümet Matbaasında Milli Namiler kitabında yayımlanmıştı. Azerbaycan Marşı 1989 yılında ünlü besteci Aydın Azimov tarafından Büyük Hor ve Senfonik Orkestrası için düzenlendi ve aynı yılın sonbaharında 70 yıllık aradan sonra ilk kez Azerbaycan halkı karşısında, keza devlet televizyonu ve radyosunda seslendirildi. Ne büyük mutluluktur ki bugün devlet marşımız bağımsız ve egemen Azerbaycan'ımızda, üç renkli şanlı bayrağımızın tantanasında, özgür ve kahraman Karabağ'ımızda seslenmektedir. Bayrağımızda, marşımızda adın kadar yüce olsun her zaman Azerbaycan. Marşımızda denildiği gibi, üç renkli bayrağınla mesut yaşa.
1: El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam doğma vetenimsen, ayrılar mı könül canlan? Azerbaycan, Azerbaycan.

Günümüzde millet, halk ve Müslümanlar olarak paylaştığımız sevinçli ve özel günler vardır. Bunlar bizim dini bayramlarımız, Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Bayramlar artık sınırları ve etnik sevinçleri aşmış, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları için ortak sevinç günleri haline gelmiştir. Herkes sevincini paylaşır, birbirini ziyaret eder ve tebrik eder. Bunlar bizim ortak değerlerimizdir.

İslam dünyasının en kutsal bayramlarından biri olarak kabul edilen Kurban Bayramı, tüm Müslüman ülkelerinde coşkuyla kutlanıyor. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Milli Meclis tarafından kabul edilen 27 Ekim 1992 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Bayramlar Kanunu gereğince Kurban Bayramı ülkemizde de devlet düzeyinde kutlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde her yıl devlet düzeyinde ulusal bayram olarak kutlanan Kurban Bayramı sadece nezaket ve merhametin timsali olmakla kalmayıp aynı zamanda insanlar arasındaki eşitlik ve hoşgörü ruhunu da güçlendirmektedir. Dünya Müslümanları arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan mübarek Kurban Bayramı, Azerbaycan sınırları dışında yaşayan tüm soydaşlarımız tarafından sevinçle kutlanıyor. Bu, devletin, halkımızın manevi değerlerine gösterdiği ilginin bir sonucudur. Genel olarak, dini ve manevi değerlere karşı duyarlı tutum, farklı din ve medeniyetlere saygı ve hoşgörü, demokratik Azerbaycan toplumunun ahlaki temellerini oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgelere aynı zamanda Bakü çevresindeki köy ve yerleşim yerlerini ziyaretlerinde eski tarihi anıtlar ve türbelerle yakından ilgileniyor, bunların restorasyonu ve yeniden inşası konusunda gerekli talimatları veriyor. Devlet Başkanımızın talimatı doğrultusunda cami ve ibadethanelerimiz, kutsal türbelerimiz, tarihi dini yapılarımız ikinci bir hayata kavuşturuluyor.

Azerbaycan'da tüm halkların ve dinlerin temsilcileri bir aile gibi yaşıyor. Toplumumuzda tüm halkların ve tüm dinlerin temsilcileri eşit haklara sahiptir. Devletin gücünü halkının çok ulusluluğunda ve farklı din, kültür ve medeniyetlerin bir arada yaşamasında gören Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkının ruhunda hoşgörünün bulunduğunu

tüm dünyaya gösteriyor ve kanıtlıyor. Bu konuda Azerbaycan'ın bir ülke olarak dünyadaki diğer ülkelere örnek olabileceğini gösteriyor. Tüm bunlardan Kurban Bayramı'nın manevi ve ahlaki değerlerimizi temsil ettiği, insanları saflığa, temizliğe ve birliğe çağırdığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bugünlerde ülkemizin her yanında Allah adına kurbanlar kesiliyor, devletimizin refahı ve gelişmesi için dualar ediliyor. Şehitlerimizin ölümsüz hatırası saygıyla anılıyor. Humanizmin, nezaketin ve eşitliğin sembolü olan Kurban Bayramı, toplumumuzda milli manevi dayanışma ve hoşgörüyü daha da güçlendirir, insanlar arasında şefkat ve merhamet duygularının zaferini gösterir.

0: 24 saat sizinle. Uluslararası Radyo 85.
1: Şerefli İstiklal Yolu'nun başlangıcı 28 May 1918. yıl.
2: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması, İstiklal Beyannamesi'nin ilan olunması büyük zeka, büyük uzakgörenlik, büyük cesaret, büyük irade, büyük kahramanlık talep edilir. Ve bizim değerli siyasi kadimlerimiz o gün, o yıl, o ay, o tarihi adımı attılar. Biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin varisleri 1991. yılda Azerbaycan'da müstakillik ilan edilirken yazılıptır ki 1920. yılda itirilmiş müstakillik berpa oldu. Ve ben bugün gururla deyirim ki biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin sadakatli ve layıklı varisleri.
3: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsine büyük hürmetle yanır. Eğer Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları bugünkü Azerbaycan'ı görebilseydiler, onlar da ülkemizle fəxr edecektir.

0: Aleyküm. Değerli dinleyiciler, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, devlet tarihimizin şanlı ve gururlu bir sayfasıdır konulu konuşmayı sunuyoruz. Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden 180 yıl geçti. Halkımızın milli bağımsızlık mücadelesinin mantıksal sonucu olarak kabul edilen ve modern devlet tarihimizde önemli bir yere sahip olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 20. yüzyılın doğusu için ulusal devlet gelenekleri açısından perspektif gelişmenin temeli olmuştur. Halk Cumhuriyeti devletçilik ilkeleri ve demokratik reformlarıyla Müslüman Doğu için bir yol gösterici rolünü üstlenmeyi başardı. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti sadece 23 aylık varlığına rağmen geniş bir coğrafyanın siyasi hayatında önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyetin faaliyetleri sayesinde devlet tarihimizin temelleri daha da zenginleşmiştir. Doğudaki ilk demokratik cumhuriyet olan Halk Cumhuriyeti ilerici devletçilik gelenekleri oluşturdu. 28 Mayıs 1918 yılında Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Türk dünyasında ilk layık devlet olarak tarihe geçti. 23 ay var olmasına rağmen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, büyük bir devletçilik geçmişine sahip olan Azerbaycan'ın hayatında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda cumhuriyet devlet inşası alanında varlığı önemli kararlar anıldı. 26 Haziran 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümeti ilk ulusal ordu birimini ayrı bir tümen oluşturma kararını kabul etti. Cumhuriyet Askeri Bakanlığı'nın örgütlenmesine ilişkin karar biraz sonra 1 Ağustos'ta verildi. Bakanlığın kendisi faaliyetlerine Aralık 1918'de başladı. Askeri Bakanlığa Çarlık Rusyası'nın eski ordu generallerinden Semet Bey Mehmandarov, askeri bakan yardımcılığına ise Aliağa Şıhlinski getirildi. Aynı ayın 27'sinde Azerbaycan tarihinde ilk kez Azerbaycan dilinin devlet dili ilan edilmesi kararı alındı. 2 Temmuz 1918'de Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı ve İçişleri Bakanı Fatali Han Hoyski ülkedeki ilk polis departmanı kurulmasını emretti. Bununla da Azerbaycan polis teşkilatının temeli atıldı. 9 Kasım 1918'de Azerbaycan'ın 3 renkli devlet bayrağı kabul edildi. Öte yandan başarılı bir dış politika Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası çapta tanınmasını teyit etti. Artık 1919 yılı sonlarında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 20'den fazla ülke ile diplomatik ilişkiler kurdu. 7 Aralık 1918'de Azerbaycan parlamentosu açıldı. Tüm Müslüman Doğu'da zamanın demokratik ilkeleri temelinde oluşturulan ilk parlamentoydu. Ali Merdan Bey Topçubaşov meclis başkanlığına birinci milletvekili olarak da Hasan Bey Ağayım seçildi. Meclis aldığı kararlarla milli devletin temellerinin oluşmasına ve güçlenmesine tarihi katkılarda bulundu. Bugün Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin varisi olan Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti kalkınma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kaydettiği gibi doğuda demokrasinin temellerini Azerbaycan halkının atmış olmasından haklı olarak gurur duyuyoruz. Demokratik Cumhuriyet'in gelenekleri bugün hala yaşıyor ve modern Azerbaycan onun yasal varisidir.
1: 1918 yılda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaranması Azerbaycan halkının hayatında tarihi hadise olmuştur ve halkımızın devletçilik selnamesinin parlak sayfalarındandır.
2: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradıbdır. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsinə böyük hörmət.

1918 yılı 28 Mayıs tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ülkemizin hayatına büyük tarihi olay gibi yazıldı. Bağımsız, özgür, demokratik cumhuriyet kurma amacını karşıya diken Azerbaycan Halk Cumhuriyeti

topu topu 23 aylık faaliyeti döneminde halkın milli benlik bilincini kendine döndürdü. Kendi kaderini belirlemeye kadir olduğunu teşhir ettirdi. 28 Mayıs 1918 yılında kabul edilen İstiklal Beyannamesinden de görüldüğü gibi bu ihtişamlı tarih halkımızın bağımsızlık duygularını daha da güçlendirdi. Yeni kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kendi sorumluluğuna aldığı görevleri şerefle yerine getirdi. Azerbaycan'ın ilk parlamentosu ve hükümeti devlet idaresi teşkil edildi. Ülkenin sınırları belirlendi. Bayrağı, marşı, arması ve diğer devlet sembolleri oluştu. Ana dili devlet dili ilan edildi. Ordu kuruculuğu alanında etkinlikler uygulandı. Marif ve kültürün gelişimine özel önem verildi. Toplam 23 ay mevcut olan Cumhuriyetimiz halkın sonraki yıllarda kültürel yükselişi için adeta zemin hazırladı ve tarih açısından müstesna öneme haiz işler yaptı. Sen milli ruhumun göz bebeğisin. İlk cumhur ülkemin öz bebeğisin. Bayraklar içinde sulh bezeğisin. Başım üzerinde taçım, bayrağım. Düşmesin adına hiç zaman gölge. Vatanı bölmesin yad elli bölge. Bu cennet yurdumda seninle birge. Yarını hoş görelim, milli bayrağım.

Mevcutluğunun ilk günlerinden halk yönetimi ve insanların eşitliliği ilkelerine dayanan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti tüm ülke vatandaşlarına eşit haklar vererek ırki, milli, dini, sınıfi eşitliği ortadan kaldırdı. Dünya Birliği tarafından tanınan Halk Cumhuriyeti'nin faaliyeti sayesinde ülkemizin uluslararası hukukun sureti olması 1920 yılı Nisan ayında Bolşevik işgalinden sonra Azerbaycan'ın bir devlet olarak dünyanın siyasi haritasında

0: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kuran devlet ileri gelenlerinin devamcıları, vatandan uzakta diğer soydaşlarımız gibi bugün de sevincimize ortak oluyorlar. Onlar halkımıza, Cumhurbaşkanımıza ve dünyada yaşayan soydaşlarımıza Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrikler gönderiyorlar. Onları birlikte dinleyelim.
1: Muhterem Devlet Başkanımız, Riyaset Makamımız ve Yüce Azerbaycan halkı sizleri sevgi ve muhabbetle selamlarken bayramınızı kutluyor ve üç renkli bayrağımızı şerefle yad ediyorum. Yaşasın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Azerbaycan halkı.
2: Bütün Azerbaycan halkına kutlu ve mutlu olsun diyorum ve Rabbimden inşallah nice nice yüzyıllarında Azerbaycan halkının bu Cumhuriyeti tekrar tekrar kutlamasını nasip etsin diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
3: Azerbaycan halkı içten dileklerimle

0: şükür. Ailemiz kavuştu. Azerbaycan ve biz Türkiye kavuştuk. Çok mutluyuz. Bu büyük günü hepimiz adına, bütün ailemiz adına, bütün Azerbaycan'ı, bütün güzel, kahraman Azerbaycan halkını ve dünya Azerbaycanlılarını gönülden kutluyoruz.
1: Azerbaycan halkını yürekten tebrik ederim. Dilerim ki bu kutlamalar sonsuza kadar devam etsin. Buradan tekrar Azerbaycan halkına saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

can kurban vermenin zamanı gelmişse, senden hangi nankör esirger ki can? Koyarım başımı ayaklarına, ey ana toprağım, can Azerbaycan.

0: Evet, Halk Cumhuriyetimizin kurulmasını vatanın büyük zaferinin sevinci içerisinde kutluyoruz. Muzaffer Ali Başkomutanımız İlham Aliyev'in yönetimiyle reşadetli ordumuz tarihte ilke imza atarak 30 yıllık düşman işgaline son verdi. Topraklarımızı işgalden kurtardı. Bu zafer sevinci her bir Azerbaycanlının ve dünya Azerbaycanlılarının gurur kaynağı, kalp sevincidir. Bu sevinç için halkımız ordusuna ve yolunda canını feda eden şehitlerimize borçludur.
1: Bura haran torpağı ki sen böyle ağlıyorsan?
2: Bu bizim Cebrail'imizdi, bu bizim Xudafərimizdi, bu qədim Azərbaycan torpağıdı, bu ulu otaylı, butaylı Azərbaycanın birləşdirən Qusar köy, tarixdir.
3: İstəməyən köy!

0: Doğu ile Batı'nın kavşağında yerleşen ve her gün daha da gelişen Türk dünyasının cennet mekanı. Layık politika yürüten Azerbaycan, kendinin milli manevi değerleri, barış yanlılığı ile hatta yabancı vatandaşların da sevgisini kazanmıştı. İşte bu nedenle de onu sevenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'de yaşayan Kerkük Türkmeni Bestami Erdem'in, Profesör Bülent Verep Karakoyunlu'nun, Japon musikicisi Koko Yalamato'nun ve Pakistan'da yaşayan Azerbaycan kökenli Tehrim Kızılbaş'ın Azerbaycan'a olan sonsuz sevgisi çok etkilidir. Azerbaycan sevdalılarının ve Özbek ifacılarını birlikte dinleyelim.
1: Sevgili Azerbaycan'daki kan kardeşlerim, can kardeşlerim, can Azerbaycan, sizlere sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Allah bizim birlik beraberliğimizi daim etsin. Doğu Türkistan'daki ve diğer ülkelerdeki kardeşlerimizi de Allah bir an önce bağımsızlığa kavuştursun. Allah onları da bizler gibi böyle kurtuluş günleri kutlamayı nasip eylesin. Bayramımız hepimize kutlu olsun. Biz bir elmanın iki yarısıyız. Kızıl elmanın bir yarısı da sizlersiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Bizim öz kardeşimiz, can kardeşimizsiniz. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 28 Mayıs bayramınız kutlu olsun.
2: Sevgili Azerbaycan halkına Cumhuriyetinin yıl dönümünü kutlamak amacıyla Anadolu soydaşlarınızdan biri olarak sesleniyorum. Ben Bülent Verep, Rize'den Karakoyunlu Kültür Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı. 28 Mayıs 1918'de Bakü'de Emir Resulzade tarafından dikilen özgürlük fidanlarının bir ormana dönüştüğü bu günlerde, Karabağ'ın da ana vatanına dönmesiyle kutlu bir gelecek Azerbaycan Cumhuriyeti için parıldamaktadır. İlelebet yaşayacak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türk istikbalinin bir neferi olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki devlet tek millet şiarıyla dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almıştır. Anadolu'daki Türk soydaşlarımız olarak Azerbaycan Türk halkına başta Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev olmak üzere selam ederek Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hoş gördüğünüz.

Bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlarken halkımızın büyük çoğunluğunun Azerbaycanlılardan oluşan Türk soylu Müslüman olmasına rağmen ülkemizde diğer etniklerle tüm dönemlerde olduğu gibi bugün de samimi komşuluk koşulunda yaşadığını unutmamalıyız. Zira dünyanın birçok ülkelerine tolerantlık örneği teşhir ettiren Azerbaycan her zaman multikültürel değerleri koruyarak yaşatıyor. Asıl bunun sonucudur ki Vatan Savaşı'nda kazanılan zaferde onların da payı vardır. Milli azınlıklar halkımızın ayrılmaz bir kısmıdır. Azerbaycan'ın tüm alanlarında bu azınlıkların temsilcilerinin temsil olunduklarını görmek mümkündür. Onların bazıları hatta Sovyetler döneminde yurt dışına göç etseler de bugün Azerbaycan'ı kendilerinin öz vatanı olarak görmekteler. Azerbaycan söyleyende baş ey sönmez odlara, yurdu bağımsız eden kahraman oğullara.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.